ve mamur çava. Bakın ya ben la işaret edesler düşmez dersim azeriz cuma dersi majorin. Nedir şeyleri bir sene de kamrun üstüne yeke kurmanca yeke acemi yeke. Ezabı sorası bir açımın cem yandacıydı Türkiye mi diye ki ben zirabı çabı kirli biz mi teyli çapıl bireyce porkeşe nakın ile. Gerden de racon da kondarayan tabi çartıl ya bilin ise aşka faizli efendim ratarı teyder vazgı adı firkemin eve seyhavi dina barışkül ya. Mesel kudar tevan dedi kim Rami Şahane gildi ve Levi Şekir'in yanakı ve Ahmet ile terzeydi hakimi. Şemli edi Arabi halukat dedi gerden ekhep kep geber kuhara le kerem kim geli hevan okun o çıkavurin. Mesut ve teriz teriz bağır akıvat yap şanan akıya alıkı mekin rıkya vaydil. Vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil. Akhle, le arabe bi surrası bir rabine bayi kurul bayi şer kurul bayi gar bir çöp rası meteye gimine. Aziz şümini cem yankacıydı acem emdiye kapın zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün

Tu gula Şeyhan İbrahim, Küçük Yebran İbrahim, Hulye de Şevkan İbrahim, Vela de Halib eder de Kuşe ve Derman İbrahim, Hayya dünya koş şababe keder, Umar'a kame hamyan İbrahim, Vela de Halib Halibistan'a düşer, Geçmeder de Kuşe ve

Trump bi Strasbourg kir. Peyman wede 19 Hazîranê de li Sivîsreyê bê imza kirin. Türkiye'yi diyar kır, gelek memnune ku Amerika ve İran'e lehev kirin. Serokê Meclis Enuman kurtulmuş, balkışan, ser provokasyonen İsrail'e ugot, dve herkes li mutabakatı hodê derkeve. Alikare Serokomar Cevdet Yılmaz jigot, lehev kirin Amerika ve İran'e hem jibo istikrara hereme, hem jibo istikrara kurevi gelek başe. Şu aliyedin ve İran'e diyar kır ku Türkiye'yi gelek destek da pevajoya lehev kirine, u jibo desteka Türkiye spas kir. İsrail'e katıl Agırbest'e bimpe edike u erişe şeride Gazze'ye edike. De erişen İsrail'e de Filistiniyen dinji jiyana hoji destan. Şu Agırbest da cotme hadu hazar büstü şeşan uvir ve nehsi du nodu du kesan jiyana hoji desta. İsrail'e katıl li şeraya rojava yaku dağır giriyeji zilm u zordar yahu de domine. Toki, İro dest bi kampanyaya frotuna bepişk a rast rast bike. Li 64 bajaran ve 20,000 avahi bin frotun. Li Manavgat Antalya'ya civane ku jibu henik bebek et çeme alariyayı wunda bu. Xebatin legerini evçar rojun devam dikin. Li Erzurum'e ji ekip li şuvane ku wunda bu bu digerin. Xebat li der dora çeme arası zede bun. Li Semsur u Diyarbekir'e ji jibu ditina du kesin wunda xebat devam dikin. Li Dersim'e ekiba hizmetin tendüristiye bi 20 personel u heft vesayetan hizmeti 1534 nehoşen li mal edike. Ekip diçe malen van u liwe dere van muayene dike, kemasiyen van çareser dike u birinin van pansuman dike. Şaredariya Mehsir Tia Merdini Jibo Sala Malbati projek da destekirin. Igori ve Şaredari ve Haqi Eyvana davet de bide u 5000 reji bide bu uzavayan. Şaredari bide avayi duhaze civanan teşvike zuvace bike u hinekji barewan sivik bike. Li herêmê êdî wê germ zêde bibe. Spor ji niha we hişyariyê didin û dibêjin bila zarok, gal, bîr û nexweşên kronîk xwe ji germa zêde biparêzin. Guhdarên hêja bultena TRT Kurdî radyoyê xilas bû. Dem baş!

Ya dostu na khazım tel ya dostu de khazım keç yamıştı. Ah ah keç yamıştı. Ah ah keç yamıştı. Halimiz ki bekti teme efsen salı her yer teme çevne her yer teme keşke bir de dertli teme. Keşke bir de dertli teme. Keşke bir de dertli.

Haziranê de li Sivîsreyê bê imzakirin. Türkiye'yi diyar kır gelek memnune ku Amerika u İran'e lehev kirin. Serokê Meclis Enuman kurtulmuş balkışan ser provokasyonen İsrail'e ugot ve herkes li mutabakate xode derkeve. Ali Kare Serokomar Cevdet Yılmaz jigot lehev kirin Amerika u İran'e hem jibo istikrara hereme hem jibo istikrara kurevi gelek başe. Şu aliyedin ve İran'e diyar kır ku Türkiye'yi gelek destek da pevajoye lehev kirine u jibo desteka Türkiye spas gir. İsrail'e katıl agırbeste bimpe dike u erişe şerida gazzeye dike. De erişen İsrail'e de Filistiniyen dinjiye jiyana hoji destan. Şu agırbeste acotme hadu hazar büstü şeşan uvir ve nehsi du nodu dü kesan jiyana hoji desta. İsrail'e katıl li şeraya rojava yaku dagır giriye ji zilm u zordar yahu de domine. Toki, îro dest bi kampanyaya frotina bepişka raste rast bike. Li 64 bajaran ve 20,000 avahî bên frotin. Li Manavgata Antalya'ya civane ku jibu hênik bibe ket çeme alaryayı winda bu. Xebatên lêgerînê ev 4 rojin devam dikin. Li Erzurum'e ji ekip li şuvane ku winda bu bu digerin. Xebat li der dora çeme arasıya zede bun. Li Semsur u Diyarbekir'e ji jibu dîtina du kesin winda xebat devam dikin. Li Dersim'e ekiba hizmetin tendüristiye bi 20 personel u 7 vesaitan hizmete 1534 nefhoşen li malê dike. Ekip diçe malen wan u li wê derê wan muayene dike, kemasiyên wan çareser dike u birînên wan pansuman dike. Şaredariya Mehsir Tia Merdine Jibo Sala Malbatiye projeyek da destekirin. Igori ve Şaredariya ve Haqi Eyvana davet de bide u 5000 lirici bide buk uzavayan. Şaredariya bide avayi duhaze civanan teşvike zuvace bike u hinekci barevan sivik bike. Li herêmê êdî wê germ zêde bibe. Spor ji niha we hişyariyê didin û dibêjin bila zarok, gal, bîr û nexweşên kronîk xwe ji germa zêde biparêzin. Guhdarên hêja, Bultena TRT Kurdî Radyoyê xilas bû. Dem baş!

0: Bele, me got pra dehderi u naha jeme beri xobidin çemereş.
1: Çemereş.
0: Bele, beri gem bahsa çemereş bikin, em bejin ka lül küdereyi, konuma ve lül küdereyi. Lisar ya Diyarbakir u Merdine'ye, gava hun kalehas der, zerzevane derbastike neziki gunde aşağı konak, anji gunde yüceba. Berbe hündür vediçe, jinaven da Diyarbakir 45 dakika dure. U emineki bahsa çemereş bikin.
1: Raste, bir biçin.
0: Bele. Avji bine zinara, zinaran u çiyan derdi, ava vi cemi mina qeşaye sarı. Dehavine de gava bajar dikele hava vur u şelale ya vur pır henike. Liberçem darin mezin hene u cihin runiştine restoran u çardak hatine çekirin. Zarok havinan dinav ve ave ava sardı melevaniye dikin mezin ji lingi xutxın ava ave guh dedin denge herkina şelaleye.
1: Brasti, usa e gelek jihwesha çemê reşan di navbera mazî dagê û

Diyarbakır her vakit de yani ser zaman nezi Diyarbakır'ı gava gönlük hoş hoş da gına bu ya ve o cemad avı az babam o germahi al ser la şemrof tevahi davece jbo zarokaji jbo xte ku darbaskin jbe gelege hoş be yani dikarım bejim koy bu gerin varın Diyarbakır dikarım beri hoş bedin çemi reşan ji godar neja memina ke ke din ji havalam nesibe bu ara parbekir emedi sevgi hoş bedin sitran ke Ahmet Gökmen ve bebeje narım narım.

0: her kes dawaran xwedî dike, gundî bi saya şîr, mas, penîr û goştê gamêşan pişkiriyeke xurt didin aboriya bajêr.
1: Ji ber ku xwedîkirina wan zor û zehmet e, o biha ye, li Tirkiyeyê xwedîkirina gamêşan kêm e. Herî zêde li Samsûnê gamêştên xwedîkirin. Piştî Samsûnê jî Amed tê. Amed navenda duyem a xwedîkirina gamêşan e.
2: Diyarbekir, di aliyê xwedîkirina gamêşê de, di Tirkiyeyê rêza duyem de ye. Lê xwedîkirina gamêşa qet nerehet e.
1: Li bajêr gelek malbat gamêşan xwedî dikin. O bi temamî 21,500 gamêşan e.
3: Türkiye'de teşekkür ederim zanın özellikle Samsun 1'e, Diyarbakır 2'ye, Diyarbakır teyha dikirine. Tabi halkı Diyarbakır daha doğru hayvan jih hastike. Özellikle şu taze kuvan hayvanı da sevida bimine şapı hayata hu cüda bken.
4: Gomiş bağlı avıya. Mecbur gere saat en geç de deye davarıp kebe avıya hatta saat de doya. 4 saat yani normalde gere 4 saat davet abi. Çabeşim, çeyre kodu, çeyre bola yalnız avcara önemli.
1: Günde bajne kajib, kodi kırna gameşan navdare. Tenirvi gündi sestü penci gameşene. Seri her mali biz si gameşan kodi diken.
3: Gameş iş çim aldı günde me özellikle te kodi kırna. Jiberko çem, günde mara darbası dibe, av darbası dibe, löderi ava izleyde. Jiberko gameş pırş ave u şamuru has diken. Jiberi ave gameş günde me de hayvan edini raci izleyde te kodi kırna.
5: Etine be devi bisi hep gameş seri mali kodi diken. O gameş xoşen, mast evan xoşa, penir evan xoşa, run evan xoşa. O hinki zahmetiye bir heye tabi. Em saat hafte şevek edi doşun, hafte var edi doşun.
1: Gündi bir pişkiriya devleti her sal hecmara gameşen xoş zededikin. Bisaya şiir, mast, penir o goşte gameşan hem de bara xoşedikin, hem jih pişkiriye ke xoşedikin aboriya bajer.
0: Em bi Maraşê berdewam bikin, duwarê çandiniya organîk de gaveke girîng hat avêtin li bajêr çandiniya firingiyên bê derman û bê hormon dest pê kir. Li tesîsên ku bi

0: De çandin û gandina van firingiyan de ne dermanekî kimyevî, ne jî hormonek tê bikaranîn.
1: Hemen Maraş ile Dulkadiroğlu ilçe Levreme ve iki serinde tematosun dinle maydane. Tematosun dinle maydane, sevgen ve darmon ünle maydane, bohonleji destek doma.
0: Lişuna derman u hormonin kimyevi, dafiken feromon u meşen babustene bikaranin. Biviyavayı hem haşere zirare nadin mahsulan, hem jî dolgırtına sebziyan baştırdı be.
1: Feromon tuzağı donama, yapıştırıcı donama, haşere gitti, elle veda nibram deni. Reveda hacı dökem darmen gün tünü, labarve şi, labarve hafta gidiyor gema darman da gör. O vesko rüyo bir iş de hacı dökem darman gün tünü, mehol bodakan tü haşere tünü.
0: Li tesisên ku vî karî dikin, rakirina mahsûlên evil dest pê kir. Firingiyên ku têne komkirin, li seranserî welêt têne belavkirin.
1: İhraç edip bi sonra çevre illere amel edin.
0: Çav li rêne, îsal ji 10,000 dekaran, zêdetirî 5,000 ton firingiyên organik bêne komkirin.
2: Emin Haji Beri ve Bedin Bahra Wane Koça Masyan devam dike Masyen Bahri her sal Van Çakhan Jibo Bizrin Xoberdin Beri Xadidin Çemu Roboran Dreviti'ye Masyan da Dimenin gerek hoşk çedibin gerek hez Jibo Temaşakirine Van Dimenin Balkeştin Erci Şavane Ulidora Çeme Deliye Komdibin Kerem Bikin Emji Biçin Erci Şavane Ul Van Dimenan Temaşakirine
3: Mahsiyen Behrawani her sal Van Çağan derd kevin reyvitiye ke duru direş. Lev reyviti jiyendin piçeki cudaye. Levraj bu bizreyn xadeynin, ji ava soda ya behre derd kevin, o bere xadidin avin şirin. Reyvitiya Mahsiyan sede bihari despet ke, bu haya davya hazirane devam dike. Ve peyvajöde li serçem o robarin heremi dimenin balkeş çeydivin.
4: Ben Ferzanda Coşar, Edmine Keşim. Hemen evet, eski istihsala etrafı Behravani hem vina keşitken. Bir ülkeci hatmelleki deli çayı vina vina at keşim.
3: Navenda heri girin avi koçeci çeme deliye. Levra koça mahsiyan heri baş li servi çeme te temaş ekren. Hın mahsiş gıkli bazan xilas diken. Oraya xoğa devam diken. Bi hezar amelati bu temaş ekrena koça mahsiyan ten erdişi. Hem üyeneyin mahsiyan digirin hem jü üyeneyin xoğa dikşinin.
4: Joşak mazın ya masyan ya mafya heye hem cihatla liye kayd ked sosyal medya kadar paylaşmıştı.
3: Koca Mahsiyan ve Haya Davya Hazirani devam bike. Pişti bizir Berdani ve Mahsid İsa ve Garın Behravani.
2: Günde Kuşak Kaya'yı Samsur'e bir mimari akhoya Glover Balerikşin'i Gund beriya 45 salan vek daire ki hatiye çekirin. Gund ji asimanan gerek balkeş kuyadı ki her sal gerek turistin ver hem li gund digerin hem ji yene yandık şinin.
0: Dişi begül overi ki u bala gelek gerok u vene girandık şine. Evder gundi kuşak kaya yesem Suriye. Di sala 1907 anda jiber hezazi ciye gund hatiye güvertin. Pişt reji veki dinav gloveri ki de jinu ve hatiye ava kirin.
5: Burayı Selanik projesi olarak örnek olarak burayı yaptılar.
0: Lisem suru gundeyen ve hezaz çeye bu. Bir yer hat edayın ku gundeye kuşak kaya jeciye talüke vere bar kirin. Di sala 1973 anda liciye nu ye gund xabatin bine saziye hatine despeye kirin. Leciye nu haştu di khaniyen afadi hatine çeyikirin u di sal azarun asadu haştu dudu yandeji hatin teslim kirin.
6: Dara tefe khonu marşak, ıva khonu ki betun evun haştu di khonuna ıva khonu ki projelina yuvarlağın mecur dali mezge pırkaş kaydı ki.
0: Gundi di bejen da artıca mazın da titişt bi van khaniyen nahat.
6: Dast bir dapıram edaji tı av nam khonu ma betun diye tıkaz namı benden namı. Xoran navun

Zatıt beygerden, zatıt beygerden, Heyder mezanım zat beygerden. Neher camiye vet aşkar kerden, haftan pereto penaşan berden. Ve virim meyav ceşare halab, gürroyi hattenan tükürdi talab. Pireyi destevar ke nasaj zatıt, yekser dervedevr ve evşan vatıt. İstaş ve nimet hurma ve kevserit, nasaman zatıt hudayi mutlak. Ev yekji kelamin yaresan bu, ji tarafe Baba Yusuf Kurmanç hatu gotin. Kelamin yaresan, de edebiyata goranda gele giringin, jibo ki em bikarbin bingeha edebiyata kurdi u gorani ava bikin, saz bikin, dibe em beri xubidin kelamin yaresan u em giringi avan farq bikin. Bu kelamin yaresan tene jibo bir u baveri nahatine gotin. Em kelamin yaresan da bir baveri, çan, dirok, mitoloji em gelek tişta dibinin. Jiber ve yeke ev kelam gelek giringin u van kelama de edebiyata kurdî da ciheki giring mirov bidewan di ser wan xebat û xizmetên gelek zêde bên kirine.

den başlama şabaneja Esem İlkezer ve hafta di bernama peyvname da mevaneme Doktor Şahab Bariye İru emeli gel mevane xo derbare biru baveriyen yaresan u kelamen yaresan bisekinin ku bir kelamen yaresan jibo biru baveriyen yaresan cihekki ve gele giringi heye İru emeli bhurgilil serveyeki bisekinin fermo emdes bernama xo

0: ehli hak şaşe le disa hoji heman
1: Düştü bu
0: ti bi
1: kardine.
0: kartine çima çünkü nizane.
1: Yani
0: Ve
1: ve
0: bavar
1: kurdin
0: edmen
1: ve yukam havrami gorami tevler digin.
0: ev peydan tişteki peydana ke nake ku avane bihaz avane peynasa bike. Mesela evaya. Çünkü yani ev kasko em dibinin de desti minorski ji metni yarsani tine. Mecbur hemen ehli hak bu kartine. Çıma şaşe çünkü ehli hak gotene ki pır ber freho ber bilava o em dinav hemu tariqetin tasavvuf ida hemu kes bu kodu bijin ehli hak. Ehli nahak kes
1: Kes nabeje,
0: nabeje. De
1: rastiye
0: hemen
1: derecede.
0: demede cali tekniki ve ehli hak jibo hurufiyeti bu karani.
1: Bele.
0: Bu pişre sat sala neh o wan
1: Ma
0: derketi
1: Mustafa
0: alı.
1: gelek zelal bu. Nabe yanlış bu derdi. Cara yekem likije harem evana dertini holi o diro kavançiye. Yani ev baveri em cara avul ligori metna ligori çavkaniyen diro ki o dınav kija gel da tu duzani gelek gelin cüda hane ku biru baveriye wan cüda na ziyedine ligori biru baveriye wan ya jî em bêjin li gorî hinek netewa ew bîrû bawerî tenê afirandin. Wek êzîdîtî ku em dizanin êzîdîtî mehsûsê gelê kurd e yani xeynî kurda kesê vê baweriyê cara yekem nepejirandiye o bawer nekirine. Yani felsefe û em dikarin bibêjin ayna kurda yek jê êzîdîtî ew sanî
0: Rast.
1: ne. Ya resan jî heman bi vî rengiye gelo.
0: Aynı ve hemen çiğ em dikarım bahsa yarsam ki çünkü gel ku İro dınav gelindinin İran jiğeyni Kurdan em bavariye yarsan her çıkas kem bi İsa em dibidin bi taybet dınav cemaateki Azeriye kanı İran ki Azeriyen İran'ı le derketin o belavbunu devamı ve dınav kurdan diye ev hale ki pır giringe le meseleye tarihe yarsan evcin mesele ki pır
1: Ben de
0: kompleks o
1: karşı.
0: tevli heve. Çıma çünkü hun eğer seyri çipkin hemu lekolinin ko hatta nahalı ser baveri ya civata yarsani hatine nivisandın avaya ki behsa yarsani diken ku ve ku avane her hebun hiç kes behsa tarihek jibovan çava çıma dikijan şertu merci derketiye holi
1: Derket onu.
0: nake. Le gava ku em çıma usaye çünkü hema hema em dikarın bejin ku de hiç çavkani tarihi behsa van naye kirin. Evci mesele ki pır balkeşe yani bi taybet serdema İslami de gava ku em diçin de ser berhemin tarihi
1: Bale.
0: qet agahi nayı dayını derhaqa ev cemaati ku de navçiyayın Zagros'e de nişteceh bu. Em mecbur de çilli ser hen nişane. U metnin yarsan.
1: Bale.
0: Bavariye yarsan busa yani yarsan kevne şopiye yarsan liser ve bavariye ku ev dini ki ezeliye ve ku hemu din
1: Bale.
0: dini ku ezeli dizanın ku serdem bi serdem hatiye devam kiren u bu şeyvazı ku iro emle ku yarsan dizanın set sala du a koçi kesayeti ki benavi behluli madi
1: Bale.
0: dest bi belav kirena ev baveri dike piş tiviji he te hata serdema sultan sahak yani set sala heşta koçi bu edi sistematize dibi. Hem baveriye yarsane. Li ya jali zanisti ve ya jali akademik ve em ne kare neva kabul ki neva baveriye, neva tarihe piroz. Baveri min em dikarın behsa yarsa daha tarihe yarsanti pişti set sala seya koçi. Baveri min hund zan de sat sala se ya koçi serhildan heri davi hember hezin Arab de çiayin Zagros'e çiydi be avadı be bu evji serhildana babaki Hurremiye
1: Bele.

0: خلیفه زانای مزدکی بو کو لسر ریا بابکی خورمدین ده بچو. پیش ره بو مرید شاه خوشین. اوه به باوری من کوکا باوری یارسان نشانده.
1: یارسان آباد
0: که. یعنی همان باوری ها مزدکی کو هریم جیه که جغرافیا یکه. تفگیر ها مزدک. ای پیش ره بابکی خورمدین. دیستا جو همان جغرافیا یه. ای پیش ره یارسان.
1: Yani ama işte demem ben size yaresan bakın, bir bavariye an bakın, mazdeku o mitrahizm, bavariye mitrahizmi takas tekili bir kırdara heye, andızanın beri yazar düştü. Çünkü vakti ki matek dıçın bir bavariyen Farsa, yani Persa andızanın küzer düştü bu ne? Pişti ve hece ev herem zer düştü de silat dardı ben de şeyle bir bavariye
0: yani
1: var.
0: Ev bavariye şaş dınav kurdan da iru. Heye ku em zer düştü bu falan. Rast da. Serdemeki kurt zerdüştü bun. Le em de bibizanın
1: ama belge bir heye.
0: Zerdüştü baveriye ke kuji roşlatı İran. Espedi ke yani derdi ke ve holi. E pişre belavdı bu ve Rojava'yı İran yani herimi yani işte cehi kurdan.
1: Hatta Urmiye'yi Hamedan'ı.
0: Beli, beli. Beri çi bu? Du baveriyi sereke em de bilin. Yek baveri bir mitra, mitra buna he. Mehr ya mitraizm. De hem andemi de Anahita. Ya aynı Anahita ya İzzedi, İzzed Banu ya Kodavendi.
1: Kodavaya da Avin Fakij.
0: Aynı usta. Ev devamdı ki Anahita. Hundu bine mesela Mehmedi Anahita, ev Perestingeyi Anahita, her kevn o her girin disa iroji di Kengavere'ye. Nezi ki Kirmaşa.
1: Kirmaşa Kengaver, böyle o kujina hayaresan, Baver Yaman hayaresan.
0: Böyle. Çavkani kaniye ki lesar çiyay dalahu unzan du kaniya iros deme.
1: Bele.
0: Kaslan o yeki din hani taye. Yani hema anahi taye destek oda. Yani kop pır kevntiret hata baveri yazdırmış.

0: Ve baverî yarsan ji destpêkî dinya heta niha devam dike. Yani ji ber vê ku em de edebiyata yarsanî de aliyekî pir zengîni mitolojî dibînin.
1: Bele.
0: Yani hemû cure mit de ayna yarsan de, baveriye yarsan de, metin yarsan de, tên bikaranîn ji mit antropogonik yani yekem insan ku be baverî wan xwedî ev zat-ı ilahiye ta serdemin nezikî me. Ew sistemek pir balkeş peşkeş dike çima
1: Bele.
0: çünkü em de binin mesela keyumers ku ve ku yekem insan de avestayı çi ve ku giyemertin der bastı be ev in giyemertin keyumers te serdema tarihi de derdikevi peşma. Evet, tişteki pir balkeşi, ev hatuçuyi mitolojik o tarih.
1: Bele.
0: Ev yekim tişte, kuam dikarım ve ku hali ki pir giring di bavere yarsan bir, yani tecelli. O koçkirina ruh. Le bi prani koçkirina ruh de bahsa dino edyan ede ve ku reenkarnasyon
1: Bele.
0: te bikaranin yani işte vefata keseki ruha
1: Wî
0: le
1: derbasî
0: derbase
1: kesekî dibînin.
0: keseki dinle.
1: Yani hatta ew rih bige kemalî ew tê
0: Bel,
1: berdewam
0: bel.
1: kirine. Bele.
0: Ku yarsan ve ku peyva teknik peyva dunadunî
1: Dunadun
0: bikartî
1: yani.
0: bi. Ev devre dunadun. Bi kelamusa
1: Bele.
0: dervase bi devre dunadun. Ku hezar yek car devam dike. Gor baveriye yarsan. Le tişteki din heye yani haleki din jî em de baveriye yarsanan dibinin ku ev cudahiye ki pir giringe jaliye ilahiyati ve dınav mesela ya baveriya yarsan o mesela Hinduizm ku hemen reenkarnasyon baveri bir reenkarnasyon hale ki pir giringe ev jî ev duna yani tenê behsa ruh niye zat zaten ev hebûnin ilahiyat piştevî ci kesayetek derbasî kesayetek din. Yan car car ve ku mevan te o diçi.
1: Bale.
0: Ku dınav yarsanan de dibêjin zati mehman. Ev nure ye, ne ruh e. Yani de peyvi latini de jibo reenkarnasyon metampsikoz te
1: Bale.
0: bikaranin. Le de baveri yarsanan em metampsikozi nabini, metamfotosi de bini. Yani ev nure ye ku derbastı be. Ku avayı ki din em mesela de tasavvuf İslami jî hemen
1: De
0: tiştir
1: dinin
0: dibînin.
1: böyle.
0: Yani ev nuri velayet, nuri Muhammedi ku derbastı be.
1: Böyle. Mamusta gele giringin. Yani evan agahiyi hundudun de derbare bir baveriyen yaresan da duhazın bir yabı bejim. Evan kan yaresan ligori diroki devriye oan bebejim. Em dikarın bahsa çi bikin. Ligori metna, ligori şahsa. Ku em seytan duzanın, haftan duzanın, siv seytan duzanın. Evan devra Şunlara küçük bahsa wan biki, giringi wan biki, kelamen wan, ligori wan kelama, agayın kişine berdestin meçine.
0: Yani Kevneşopya yarsanın behsa begişti çağır serdem ya devrdike.
1: Böyle.
0: Devri şeriat yani av, zahiri din. Devri tarikat.
1: Böyle.
0: Devri marifet o devri hakikat.
1: Hakikat. Yani hemen dış tasavvufa İslami de
0: Ta
1: jiyerek.
0: tasavvuf
1: Böyle.
0: İslamici devinin. Ku devri hakikat edi kamil buna.
1: Böyle.
0: Baveri yarsan kamil buna. Dine kuav Serdama Sultan İshak.
1: Sultan Sahak'a
0: Bel.
1: böyle. Böyle.
0: Ve ku bu go. Baveri yarsan. Ev işte ku em îro münavi yarsan dinasın. Serdem Sersala Do. Ah, kuçi.
1: Kıdes Petke
0: Dest
1: böyle.
0: bedike li Serdema Behlul. Pişre ve Baba Serhengi Dodani devam dike.
1: Bele.
0: Ku halki Horamane. Dodani Horamane.
1: Şey hoşin devam ki ya.
0: Pişre Sersala Çağrı Koçi Şah Serdema Şah Koçi ne Serdema Marifete Ligor Baveri Yarsan o Serdema Hakikat ku Serdema
1: Sultanı.
0: Sultan Sahak ku ve ku reformist şey hem dikarım hem sistemi civaki avad ke hem pirgiringe Serdema

0: Hema Sultan Saha, çünkü bi baweri yarsan bi Serdema Sultan Saha de kelamın Serdema Sultanı, kelamın berî ten tomar kirin.
1: Bene.
0: Ev iddiayı var baweri ya yarsan. Her çıkasem gör yani ki akademik nikarın ispat kim.
1: Jiber ku dîrok ek inatiye dayin jibu van serdema tu sermet ne kez bahar kim dîrok tunene
0: Bel.
1: em hinek tuşan ne kanın rasa rast belki bebejin
0: Rast.
1: takazerin liam duzanın ku pir musi anjibe lakaba kalemzer ve
0: Dürüst.
1: katibi
0: Dürüst.
1: sultan sahak darvası
0: Bel.
1: ve hatta de kelam ekide waha darbastı ve ku hulaman dişan ve mucizatış bergi hudrengi be ve halatış hem ve mucizat hem ve sıfre u
0: Sultan.
1: khan
0: Öyle ser baba yadigar ev
1: böyle
0: kelam.
1: ser baba yadigardı beşe ama pir musi gelek düşte kuam dozanın tomar kiriye
0: Bel.
1: anjin nivisiye naha gelek evadır pürtükhanen Avrupa'yı adacı kelamen yaresan hene. Li evan kelam kengi hatine nivisin, çev hatine istisakırın emnuzanı. Çünkü bi sadan berge hene. Bi sadan rupelin van kelam hene. Lil berdesi mehene li servan ji tarafin gelek piru, babau, o yeni ve serdemi kunave van darbasını mego bi tane kurdu ne bu nevana.
0: Bel.
1: Yani pir Rostami Baba Canil Nave Gori Heremal Gori Başara Gori Netawa İstanbul'u yan pir dibinin
0: Bel Merdini de
1: Mamusta
0: bine
1: Mirdini heye Kurmancı
0: Hindi
1: heye
0: heye,
1: Hindi heye
0: Tebrizi heye.
1: Sindi heye
0: Bel.
1: Tebrizi heye İsfahani heye tüştü ku nişemede de bir ubaveriye yaresan bitene de heremeki danemaya. Ev herema ku teda derk ettiği holi herema Roşilat İrukam dibijin Lideru Dori Kermanşani Taybeti Dale Hucayek giringeci bu belki mitolojiye kürdancı ya da bir baberiye yaresa değil tamamı dünyayı belavye. Dünyada bizim yani rojhelat
0: Rast.
1: gelekçiye belavye. Mamusta kelam çiye kelam giringiye ve de yaresanda çiye hem kelam vakti de binin kelam hem bir baberiyen yaresan bir kelam hatiye gotun o hem edebiyat işte de demin.
0: Dost.
1: Bir tane aynı ne?
0: Tabii.
1: Kelam jibome hela edebici gelek giringiye.
0: Gerek
1: Kerem
0: Bel.
1: kumam.
0: Kelam bekurtasi emkarın kelamın yarsan usa peynası bikin. Bu kelam ve baveri yarsan ev helbestin edebiye ku cihali yarsan ve ku gotini rast rastı habunin ilahi
1: Bele.
0: hatiye gotin. Ev kelam. Her kelamci piroz. Yani ev mecmuiye kelama
1: Defterin.
0: ku böyle defter çi dike avval dike defteri ku defterci em dikarın bejin yan mecmu'e i kelamani yek kesayete bu mesela defteri kelamı Şeyh Emir
1: Dajı defteri kelami Nevruz.
0: Nevruz
1: Belli.
0: yan yek serdem mesela defteri kelami Şahhoşin serdema ama bahsa
1: Belli.
0: serdema Şahhoşin dike disa em dikarın bejin ku ligor baveriye yarsan Çebun, avabuna, derketine hola kelaman serdema Behlul, dest beydike yekim defteri defteri devri Behlul,
1: Belli.
0: ku defteri ki pır kurte, durupele, le jali giringi ve hemen kodi hemen piruziye ve kodi hemen piruziye te kabul kenen yarsan usa bavertikin ka ve yekim kelamın piruzun kohatine tolmar kirin serdema Sultan Sahak. Kelamın devri Behlul cihatine tomarkin. Pişre ev kevneşopya kelaman devam dike. De kelamın yarsan da yani çıma giringin kelamın yarsan ve bavarimen ve hatta naha pırkem den nasin. Yani
1: Bale.
0: mecmuye ki pır zengine şubu kurdan hem dikarın hem behsa biru bavariyin kevne kurdan Nav
1: Bale.
0: kelaman da dibinin. Mesela defteri zulal zulal da hemen
1: Bale
0: zelal
1: zelal
0: zelal da mesela ku kelamın mecmui kelamın baba yadigarı Şah İbrahim et Serdema Sultan Seha. Ama mesela dibeci zelal avesta zelal avesta. Esli defterin zelal avesta.
1: yani

0: Esli defter ve ku Avesta nişan bide. Evci kok. Çünkü o saat dikarım mesela koka baveri yarsan deser bah.
1: Ma bu saat dikarım ve şimdi kelama da enbiya da binin. Jibeli biru baveri em kevne şopiye de binin, mitolojiye de binin, dirok de binin, edebiyat da binin, erdinigariye de binin, netavye de binin. Bahsen navin kudu bejin, navin herema dervas.
0: Zara ve kurdan da binin.
1: Zara ve kurda da binin. Navi herema da binin.
0: Mesela de kelamın yarsanın de bahsa zaza dekirin. Beji şeyhiki zaza. Yani de bizi bajare zaza. İro hem de zanın. Kijan bajare, bahsa kijan
1: bajare. Ancak navi
0: çiyara da binin. Veli yani de hemen demeyde ev yekbuna coğrafyaya nişan edin. Mesela bahsa piroz buna cizidir.

0: yani min xas bale bikşin ser ve yeki kelamen yarasan bi tene bir baveri nine. Yani vek em beşin mevlude ki te nefisandini jiyanlama peyhamber de nefsine nine de veri dere de em gelek düştü.
1: Bele. Bahsa Nevruz
0: heye. Bahsa Nevruz'a tekrar.
1: Ve bu mesela ayine ki pır yirinci bu kurdan. Mesela bahsa Nevruz, bahsa coğrafyayı kurdan. Coğrafyayı ku ev baveri heyde belav diye.
0: Mamusta ez nakhazım bizim çirok li ev hikaye gilim duş em de hemen tuşta ne yapıyorsun şu an?
1: Gilime duş beli. Ev de hemen de bidim ben bak bu Odisey kurdan dibinim yani evle gerine.
0: Bu sadece ji bu ez vejim mitolojiya kurdan de yaresan da Xudaya nişan dayin yani hatiye nişandan yardım edici ve bir baveriye da giringin.
1: Bile. Jinin ko
0: kelam gotuna jinin ko de lüe serdeme da ev van hatına to markın ed mecmuaya da bak daye bak hatun bak hanım navevan darbasını kamzanı bu gelemperi disa Jehremal Loristan'ı.
1: Bile. Loristan'ı Kur'an avji taybeti ki edebiyata yarısana yani be baverimin numuneyn her ikevni helbesta jinan de edebiyat kurdî de edebiyat yarsanan de dibînin ku gelek hejaye hatta mamostayî ki me ve ku cara teza masterî xo li servan amade kir
0: Sevda Hanım san ne
1: beli Sevda Orak Reşitoğlu ku qerare çap bu ve ku pirtûkşî numuneyn pir başan de hemen demede mamostam em dibe çi bikin cibo edebiyatı kurdi bir gişti. Edebiyatı kurdi bir gişti çima giringin yek. Gelek peyf hene de edebiyatı kurdi de ku em iro cibo ev peyf yan Arabi yan Farsi ya Türkî bu kartini. E gava ku em diçin litser edebiyata yarsana em dibini kurdiya hemen peyf heye. Em dikarın mesela ku gencini yeki edebiyatı kurdi avana kabul bikin jali kantite ve yani zedebuni ve jî mesela am her bahsa edebiyata sorani bikin evet hun zanım ben soranım e gava kursa rakmım hem ki
0: sorani du kariba akhim ama sapırskirek ne
1: mesela evet ku yani edebiyata zarın dinin kurdi mesela kurmancı tabi iro pır peşketikler berbela ve Le gava ku em diçin sere edebiyat, hene edebiyat az yarısan, yani de nav edebiyata gorani, horami, em nezdiki 8000 em dikarın 8000 behsa 8000 rupel çipkin ku ev mecmua heye yani çünkü gelek roşalatnaz
0: ma Mustafa'na bahsa kelam ki bahsa destanu o mesneviyen havrami em nakmış
1: hem de. Ne, tene kelamın yarsa. Ben rastı. Jigayn İvan, hon jigayn.
0: Ki bidahan hene. Bidahan hene.
1: Bijarın cuda. Hem tene bahsa kelamın yarsa mı ki? Ki çi despedi ki, eğer jali tarihi ve seydi bikin set sala du, ko çi despedi ki, o hatta set sala yazda, duazdahi icri devam dike. Yani evkevne şopya gotuna kelaman ku set sala daviye edebiyata yarsaniye. Meşhur ve kesat Serdema Seyd Brake ya Serdema
0: Seyd İbrahim Brake ya bale
1: yan Serdema 36 şair
0: bale
1: bu 36 defteri 37 şair dersi bu 37 ne ona 37 şair mecmuayı ki 4000 rupel
0: bale
1: hani ev Serdem 4000 rupel ko hatta naha lekoline ki nehat yekrin lisar
0: nehat yekrin mamusa lekolin lisar van yani dijwar bu batana kan yani tuştaki hisan jinin ajber ki herema yarasan de dijin bir ubaveriya yarasan bir çeki jihela çundun avre deri teklibona danin ji tarafe evan hükmetin serdest destur jine da dain hedi hedi mürzikara teklibi bu anla dain hedi hedi mürzikara çavan herema evan deftera teke destek hoya jivan deftera bebek aslevan hatine çap kırını. Yani matbununun aslen deskhatın ne kopine. Kopya deskhatın ha defteri Nevruz berdeste min heye. Az vakta dokuyunum. Az da bejim ya ev tıdbeqi gazelin klasikin bir baveriye aynı her tüştü de dedi. Yani mürüv dikare bir tane belki ji edebiyata yaresan goran jinavecim tane ji kelaman mecmua ki antoloji ki gelek mazın ji dehan kelamem dehan pir bi civine umarı serbixebite.
1: Bile.
0: Yani bir dehan tezen doktor masır servanlar
1: Rast,
0: dikare çevke.
1: rast.
0: Jiber ku avkas devlemende. Duhazım ya jibecim ama se ev bir baveri avkas behez biye. Kelam avkas behez bu ne? Em de binin ku ser demek ki gellek diriş ev zaman zaman evan kelama de ve zaman ev serdesti
1: Kurda.
0: birek diye erdelan. Neyse şehzat sal. Hazaru sadu şestu neha hatta hazaru haşsadu şestu hafta ev mirekti benaber berdevam
1: Devam
0: dike
1: etmiş.
0: jiyana xo berdevam dike hatta demek ki hatta ne safe kubke ve bin kontrola safeviya serbuxu ya piştiği bir girey
1: Rast.
0: safeviya yani ve zamanı ve mirekti goran ya mamuse yadın eji yen kömdibinin helbesman şairin çıkas zamanevi lor be takas ve deme diyalekta loriji daha takhiftin kel horiji caf diyalekteki anji be evkeki devokeki cuda dahil evanaji havlu dana kub gorani benefsinin zaman bir zamanaki
1: Zamanı edep
0: hefvar
1: bu ye.
0: zamanı edep
1: Böyle.
0: hefvar bir
1: Çünkü
0: eşkani
1: em mesela hatta ev serdema nezik şey em dibinin mesela ve kuhonji zanın Mevlana Halid Çarezuri beprani
0: Saç sala
1: divana
0: mozdayım
1: bile
0: bele.
1: divana vi beprani Farsiye elbest
0: Bele.
1: Farsi ne Arabi ne çar yan penç hindin nusheyde penç helbestin Kurdi heye evji Gorani.
0: Bele rastla. Anca Mesure Hanım hem de
1: Böyle.
0: benim divana veya kamil yani divana ki berfara Farisini
1: Böyle.
0: visiye. Ya ki kitabı künü visiye disa Farisine le dınav da em dukarım belki bebejin Hunsaya Araban olsa Mersiye nivisiye, tarzı Mersiye de gelek helbesi nivisiye. Helbesi gelek dirijin evci tamamı bir
1: Goran.
0: Gorani, Orangi Erdelani
1: Böyle.
0: dahi. Erdelani de bizim zamanı ne?
1: Zaman. Böyle.
0: Ev diye
1: Devok.
0: devok
1: Devoki.
0: ve forma devok ekşan diye edebiyata serdestçi Mesture Hanım. Piştiği ilk cihan aradı. Bir gelek hani. Belki ben savancı bakın. Mamuste tuhazın viyajı yaparsın. Evan jinin ku kelam nivisine devre xuda ev jivek pirin yaresan giringiya wana ayni çubiye yani
1: Yarısan, baveri yarısanın tege ki pır giring heye bina bir heften.
0: haftan böyle
1: Ev
0: kıfır işte
1: böyle,
0: böyle
1: hodi o şeş
0: şeş
1: sereşteyn
0: melek
1: sereke.
0: böyle Davud-u Bünyamin u
1: Davud
0: kambesan
1: Benyamin Pirmusi Baba
0: böyle
1: Yadigar o Mustafa Davud'an legel ev heri hefteni heri kamile o legel Sultan Sahab. Le her tim ve her serdemide MDB'nin ku gava ku ev heften kamil dibi yek jibvan jine. Yani piroz buna ev jen ku mesela serdema Sultan Saad de diya sultane
0: Böyle.
1: hatun-ı
0: Hatun Rams var.
1: Remzbare yani hatun-ı Remzaz giringiyavi kasi pir ben yamine. De hemen demede sembola Tiştiki pır girintire. Evci sembola simurha. Di kelamı yarısanan de gavaku behsa diya sultan sahak yani remzbar ya hatuni dayrakşi diye gotun. Ev ho ve ku simurh penasetke. Simurh zanayi hemut işte.
0: Böyle.
1: Di çamda kurdan da
0: Ayrı Simur,
1: teyra
0: böyle.
1: sizimir te kareni evci Yiringiya
0: Remzibar
1: cih
0: Hatun
1: yani
0: nişandı da.
1: cih jina yani hem o teşt yani de ayin de ayna yarsanan da mesela de hem o ayinin yarsanan da ev tekeliye jin yekbuna jinu
0: Meran.
1: meran
0: Böyle.
1: hem de binin tene behsa beştarbuna cemiye ku jin nikarın beştari cem bin.
0: Diyaresan da
1: Bele.
0: yani yaji em bu habibijin li cemhanen prototip yaji prototipin cemhana da kuamde binin için tarihi aftunen ama iru hene de navkırdan da
1: Böyle.
0: merujin behavra cem tıkın
1: Rastı.
0: yaji teni aynı evan
1: Ev
0: behavra ne
1: yani jin derbasi cemhane de ben.
0: Bele.
1: Lê tenê gava ku ew ayna cem dest pê bike, jin nikarin
0: Ne
1: beşdar
0: karın
1: bin,
0: beşler.
1: piştî ev helqeya cemin, yarısan ev jî şîrove dikin. Dibêjin çünkü baverî van, ev koça ruh
0: Bele.
1: devam dike, kesek di serdemekî de jine serdemek
0: Da mere.
1: mere.
0: Ez bavar dike mamusta. Nay bir vamın jinek daye ki de kelamek ki xuda wisa dibêje. Anji pirek ye. Kun işare ev dike. Koça ruh dike ku meri biye.
1: Böyle böyle
0: Bele.
1: gelek de bastı. Yani gelek yani kelam bejin jinin yarısından gava ku besa dunun koyun
0: Dike
1: beri yani
0: zilan
1: evlaşı
0: bunu
1: koyun
0: mer bunu
1: zelan
0: bele
1: bunu.
0: bele
1: Böyle.
0: em duhaz ma musa basa veya jibi gün ritüelin wan çine amurin musiqi çine musiq çima giringe jiyana wana rojane ayna wan çiye çavadıkın yen yaresa
1: Ritüelin her giring dınav yarsanında bir guman cem.
0: cema
1: Her
0: cem
1: giringe
0: sembola çiye ma musa
1: cem sembolü yek bu ne?
0: yek bunu ya vahdete
1: Böyle. Sembolü yek bu ne? Ku be baveri yarsan yekim cem disa kokeki mitolojik. Şimdi bu ki Bukharti'nin dibijin serdema cemşit. Cemşidi padişahi mitolojik.
0: Bele.
1: Yekim cem ava bu ye. Pişreci Pişret Serdema tarihi ji Cemi Herî Mezin Serdema Şahhoşin
0: Bele.
1: Semaeki ava dibe. Cemi de babana bavar dikin ki hemû mesele pirsgir çareser dibe. Avana bavar dikin ku gava ku cem
0: Bele.
1: tekirin roja penşembe evvari
0: Bele.
1: cem ava dibe. Gava ku se yarsan be hevrebin de bi cem ava bikin.
0: Bele.
1: Bawer dikin ku hemû heftin hazırın. Ji ber vê jî avakirina cem pir giring e. Çünkü de hemen demê de huzura heftene cem. Aynı herî giring e. Ji qeynî wan em hecî wan dibînin
0: Dibine.
1: veku ayineki le gava ku behsa hec heye ne hecci
0: Hacı
1: ku em dizanine
0: harameyn
1: beli
0: şerefeynine ya ji
1: ne
0: hicazınine bele.
1: ewa mezara sembolik sembolik de bizim çünkü evana baveri yan be mirin nine
0: Nine.
1: jiberve sembolik mezara sembolika Sultan Sahak de Şeyhani Havraman de
0: Bele.
1: ya her girin pişre çiyayı dalahu ku
0: Dane bu.
1: mezara sembolika baba
0: Baba
1: yadigar
0: yadigare.
1: teybeye
0: Zerde ya.
1: Bele zerde. O Kerin, Bajari Kerin, Pir
0: Gele giringe
1: Binyamino,
0: Pir Binyamin'e
1: Pir
0: rast.
1: Musi. Heye.
0: Evet.
1: Avana cihne heri giringinci bu. Çiçi gayni van mesela ten cihin dinci ve ku cihin piroz ten ziyaret kirin.

0: de mitoloji.
1: Tabii.
0: Be mitoloji nikare
1: Nabe.
0: netewava bibe, nikare
1: Rast.
0: dîrokava bibe.
1: Rast.
0: Yani mitoloji ji ber ve yekî ez bawer dikim ji bo xebata jî xala herê giring e. Ya ji çavkaniya ku herê giring meriv berê xwe bide, bikare xebatê xwe bidomîne yek jî mitoloji ye.
1: Rast.
0: Bele mesela.
1: Ligor baweriya yarsan, ligor kevne şopya devkiya yarsan. Gava ku yekemro jali xuda ve te afrandın. O ev ruhi ilahi te pifkirin nav ev laşi ve ev ruh nahazı derbasi laş be çünkü je ah hatiye afra. Fermani xude frişte ev şeş frişte temburi le dedim. O ev ruh te semaye te reksu derbasi laş dedi. Yani ev tişteki yani pir giring jali mitolojik ve nişanlı da hebuna tembur ve baveri yarsan hebuna tembur
0: Mavuzda ez ve peyde
1: avakirine
0: ne
1: tembur
0: hazım bir bakım.
1: beri avakirin avabuna afrandına insanı.
0: Perisa bi asli xo yarısane sahneyi ye.
1: Böyle.
0: De istinan ekve de de nermek bezen nermek bezen ta ruh beten bi yayet. Ki mevleviye, ji
1: Böyle.
0: Mevlana
1: Böyle.
0: Celaleddin Belhî
1: Böyle.
0: dixwayne jî em heman tiştê de dibîne. Yani kur bi wê reqs û semay û bi tamburê rih derbasî ten
1: Bel.
0: dibe. Böyle
1: Aynı
0: kerem.
1: usaye. Ev hale ki pir giringe yani af hebuna tembur, afrandani tembur ve baveri yani kevne şopya devki ya ve le yarsan baver diken ku afrandani tembur beri afrandani insanı. Kadime. Yani jali peydeki teknik kadim yani hadis niye kadime. Her hebu. Ev pir giringe. De hemen demede disa jali tarihi ve eğer embahsa giringe tembur dikin, yarsan bavar dikin ki serdema şahkoşin, muridin şahkoşin, hecmari muridin şahkoşin pır zeydeye. Şahkoşin evvane dabeş dike. Her grupek nehset kesan. Pek de nehset nehsede bavar
0: Nasıl
1: dike.
0: nasıl
1: Nehset
0: böyle?
1: nehsede. O jibo xo. O. Ev nehset piri heri serkefti amuri tembur ve ku amuri piroz hal bejire o yani disab bavari kevne şopya yarsa semai heri mezini dünya avadı be o şahhoşin tembur deydi. Jiber ve dınav yarsanın da şah, tembur sazi şah hoşini ji dibêjin ya
0: Gerek var.
1: neda ul hak
0: Neda
1: yani
0: al-Hak.
1: dengi
0: Yani dengi
1: kurdi
0: hakikati.
1: yani hakikat böyle ji ber ve pir giringe musika yarsan em dikarin bêjin ki du du cureye tembur amuri herî pîroze peyvajoya ayni cemi tenê tembur te lêdan tenê
0: Bele.
1: tembur ve ku kesayet eke yani beri leydani maç iken işte leydani maç iken du cüre hem dikarın bahsa musiki bikindin av yarsanan da yeki musiki ku pey elin musiki mekamın hakkani
0: Bele.
1: ku hafta o du mekamın hen bi kelamın hen be kelamın ev hafta o du mekami hakkani balkeş edilse çünkü hafta du rakam iki piroza beşa heri giringi avestajı yasna hafta du
0: Hafta o da ya. Bana.
1: duya ev hafta o du mekam tene jibo yarsanan yani yenku ne yarsanın ne karın mesela kuhtari evet tene bir cem
0: Yani
1: leydan
0: o razı ki
1: bel
0: daha yani herkesin
1: e
0: karakteri
1: gava
0: lazım.
1: kuhun kelamın puan dibinin disa ev tiştin çandi go vesa mesela çanda ve çubuk çanda şuradan pek gelince mesela makami ki heye benavi makami baba nausi bu mensub bir baba nause de ki mezenin yarsana mesela kelamın makami baba nausi behsa kahve kahve hasinger duazda ferzanan kahve hasinger Yeki perişmen yazdaş brinser ve mevdai